Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız, çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız. Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter. Metro FM.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit müzik.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 7.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
0: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
6: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde dün tarihi anlar yaşandı. Mahkeme kararını tebliğ etme girişimi sonuç vermeyince polis CHP Genel Merkezi'ne girdi. O sırada Özgür Özel ve milletvekilleri de içerideydi. Polis otopark kapısını kırarak içeri girdi ve binayı tahliye etti. Polis biber gazı sıktı. Partililer yangın tüpü sıkarak polise karşılık verdi. Milletvekilleri, partililer ve basın mensupları gazdan etkilendi. Dün sabah saatlerinde yaşanan bu olaylarda aralarında milletvekillerinin de bulunduğu Kılıçdaroğlu yanlısı bir grup CHP Genel Merkez önüne geldi. Grup içeri girmek istedi. Genel merkezde bekleyenlerle tartıştı. İki grup arasında arbede çıktı. Arbede'de bina adeta savaş alanına döndü. Binadan ayrılan Özel, "Bundan sonraki genel merkezimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir," dedi. Özgür Özel, "CHP'ye yakışanı yapıyoruz. Çok üzgünüz. Baba ocağını geri almak üzere çıkıyoruz," diye konuştu. Olaylarla ilgili soruşturma başlatılırken Kılıçdaroğlu'nun ise bayramdan sonra genel merkeze gideceği açıklandı. Polis müdahalesinden sonra Kılıçdaroğlu'nun ekibi CHP genel merkezine girdi. Ankara Başsavcılığı CHP genel merkezinde başlayıp devam eden olaylara ilişkin soruşturma başlattı. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ayla, Özgür Özel ve ekibinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sloganlarına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet iznini kaldıran kararı yürürlükten çekti. Bilgi Üniversitesi eğitime devam edecek. DEM Parti heyeti İmralı Adası'nda Abdullah Öcalan'la görüştü. Heyet bugün açıklama yapacak. Gaziantep'te mobilya fabrikasında çıkan yangın itfaiyenin 4 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. İçişleri Bakanlığı teşkilatında bazı bürokratlar görevden alındı, bazı kurumlara yeni atama yapıldı. Giresun'un Bulancak ilçesinde heyelan riski nedeniyle 11 ev tahliye edildi. Ukrayna'nın başkenti Kiev, Rusya'nın hipersonik füzeleri ve dronlarıyla vuruldu, 4 kişi öldü, 60'tan fazla kişi yaralandı. ABD Başkanı Trump, İran'la müzakerelerin yapıcı şekilde ilerlediğini söyledi, iki tarafta acele etmemeli, hata olmamalı dedi. ABD basını anlaşma 60 günlük ateşkes içeriyor, Hürmüz açılacak, ABD güçleri bölgede kalacak diye yazdı. İran basını da anlaşma taslağı ABD müttefiklerinde içeren saldırmazlık taahhüdü içeriyor bilgisini paylaştı. Ege ve İstanbul dışında yurt genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bayramın birinci günü hava sıcaklıkları 30 dereceleri görecek. Perşembe ise hem sağanak hem de serin hava bekleniyor.
7: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
8: Pilot Garaj oto ekspertiz.
6: Süper Lig'e çıkacak son takım da belli oldu. Birinci Lig playoff finalinde Esenler Erok Spor'u 2-0 yenen Çorum PK ilk kez Süper Lig'e yükseldi. Euro Lig'de finalde Real Madrid'i 92-85 yenen Olympiakos 13 yıl sonra şampiyon oldu.

0: Renault Ekspertiz finans haberlerini sunar.
1: TÜİK verilerine göre Nisan ayında dış ticaret açığı %29,8 azalarak 8,5 milyar dolara geriledi. Arefe günü borsada işlemler öğlene kadar devam edecek. Salı günü Borsa İstanbul'da seansların saat 13 civarında sona ermesi beklenirken ardından bayram tatili boyunca işlemler duracak.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Just feel the music on your favorite radio station, Metro FM.

0: ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Hanci Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hanci Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hanci
1: Kredi. Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
3: Metro FM.

0: TRT. Bu banka benim.
1: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Ena Pharma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Ena Pharma bilgilendirdi. Metro FM.

Ziyafet huzur. Tatilin tüm halleri Kristal Otel'de. Anlardan anılara dönüşen tatil keyfi Kristal Otel. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
1: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEP bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de.
2: TEP o kadar iyi ki TEP.
0: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu.

0: en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
2: Metro FM.

0: Efendioğlu.
1: Reklamlar.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
4: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 8.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
7: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Mutlak Butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde dün tarihi anlar yaşandı. Mahkeme kararını tebliğ etme girişimi sonuç vermeyince polis CHP Genel Merkezi'ne girdi. O sırada Özgür Özel ve milletvekilleri de içerideydi. Polis otopark kapısını kırarak içeri girdi ve binayı tahliye etti. Polis biber gazı sıktı. Partililer yangın tüpü sıkarak polise karşılık verdi. Milletvekilleri, partililer ve basın mensupları gazdan etkilendi. Dün sabah saatlerinde yaşanan bu olaylarda aralarında milletvekillerinin de bulunduğu Kılıçdaroğlu yanlısı bir grup CHP Genel Merkez önüne geldi. Grup içeri girmek istedi. Genel merkezde bekleyenlerle tartıştı. İki grup arasında arbede çıktı. Arbede'de bina adeta savaş alanına döndü. Binadan ayrılan Özel, "Bundan sonraki genel merkezimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir," dedi. Özgür Özel, "CHP'ye yakışanı yapıyoruz. Çok üzgünüz. Baba ocağını geri almak üzere çıkıyoruz," diye konuştu. Olaylarla ilgili soruşturma başlatılırken Kılıçdaroğlu'nun ise bayramdan sonra genel merkeze gideceği açıklandı. Polis müdahalesinden sonra Kılıçdaroğlu'nun ekibi CHP Genel Merkezi'ne girdi. Ankara Başsavcılığı CHP Genel Merkezi'nde başlayıp devam eden olaylara ilişkin soruşturma başlattı. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ayla, Özgür Özel ve ekibinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sloganlarına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet iznini kaldıran kararı yürürlükten çekti. Bilgi Üniversitesi eğitime devam edecek. DEM Parti heyeti İmralı Adası'nda Abdullah Öcalan'la görüştü. Heyet bugün açıklama yapacak. Gaziantep'te mobilya fabrikasında çıkan yangın itfaiyenin 4 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. İçişleri Bakanlığı teşkilatında bazı bürokratlar görevden alındı, bazı kurumlara yeni atama yapıldı. Giresun'un Bulancak ilçesinde heyelan riski nedeniyle 11 ev tahliye edildi. Ukrayna'nın başkenti Kiev, Rusya'nın hipersonik füzeleri ve dronlarıyla vuruldu, 4 kişi öldü, 60'tan fazla kişi yaralandı. ABD Başkanı Trump, İran'la müzakerelerin yapıcı şekilde ilerlediğini söyledi, iki tarafta acele etmemeli, hata olmamalı dedi. ABD basını anlaşma 60 günlük ateşkes içeriyor, Hürmüz açılacak, ABD güçleri bölgede kalacak diye yazdı. İran basını da anlaşma taslağı ABD müttefiklerinde içeren saldırmazlık taahhüdü içeriyor bilgisini paylaştı. Ege ve İstanbul dışında yurt genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bayramın birinci günü hava sıcaklıkları 30 dereceleri görecek. Perşembe ise hem sağanak hem de serin hava bekleniyor.
2: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
8: Ümitsiz
1: hit müzik.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
7: TÜİK verilerine göre Nisan ayında dış ticaret açığı %29,8 azalarak 8,5 milyar dolara geriledi. Arefe günü borsada işlemler öğlene kadar devam edecek. Salı günü Borsa İstanbul'da seansların saat 13 civarında sona ermesi beklenirken ardından bayram tatili boyunca işlemler duracak.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
2: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin.
11: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
12: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
7: O4 TEM otoyolunun ilk kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle Sultanbeyli gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından kontrollü olarak sağlanıyor.
11: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz.
12: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
13: Always metro, metro. Forever metro, metro. Non-stop, non-stop metro.

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
1: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen ol.
0: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
5: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın.
6: Metro FM, limitsiz hit müzik.

0: Fethettin Zamanpur.
1: Heyecan falan böyle herkes onu dinliyor ama o kadar kolaydı.
2: Hayır hayır hayır. Hatta en son Wisdom Lab diye çok güzel bir çalışma yaptık.
1: Evet.
2: Wisdom Lab'da ilk söylediğim şey tutku bir yere kadar. Şart ama yeterli asla değil. Çok güzel söyledin. Tutku işin başlangıcı için şart. Kesinlikle yeterli değil. Çok tutkulu insanlar var. Hayal ederek ölüyorlar veya hiç projelendirmiyorlar.
0: Dinlemeye doyamayacağınız bu podcast'in tamamı karnaval.com

0: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Ne ister ister
1: ol. Alarmını ertelemeden uyandıysan bu şarkıyı hak ettin. Günaydın.

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
1: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
0: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans katı.

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: o. Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
2: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.

0: Reklamlar.
1: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
3: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
1: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
4: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trink Sat.
5: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
6: Limitsiz, git.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 9.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya buraya şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
7: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Mutlak Butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde dün tarihi anlar yaşandı. Mahkeme kararını tebliğ etme girişimi sonuç vermeyince polis CHP Genel Merkezi'ne girdi. O sırada Özgür Özel ve milletvekilleri de içerideydi. Polis otopark kapısını kırarak içeri girdi ve binayı tahliye etti. Polis biber gazı sıktı. Partililer yangın tüpü sıkarak polise karşılık verdi. Milletvekilleri, partililer ve basın mensupları gazdan etkilendi. Dün sabah saatlerinde yaşanan bu olaylarda aralarında milletvekillerinin de bulunduğu Kılıçdaroğlu yanlısı bir grup CHP Genel Merkez önüne geldi. Grup içeri girmek istedi. Genel merkezde bekleyenlerle tartıştı. İki grup arasında arbede çıktı. Arbede'de bina adeta savaş alanına döndü. Binadan ayrılan Özel, "Bundan sonraki genel merkezimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir," dedi. Özgür Özel, "CHP'ye yakışanı yapıyoruz. Çok üzgünüz. Baba ocağını geri almak üzere çıkıyoruz," diye konuştu. Olaylarla ilgili soruşturma başlatılırken Kılıçdaroğlu'nun ise bayramdan sonra genel merkeze gideceği açıklandı. Polis müdahalesinden sonra Kılıçdaroğlu'nun ekibi CHP genel merkezine girdi. Ankara Başsavcılığı CHP genel merkezinde başlayıp devam eden olaylara ilişkin soruşturma başlattı. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ayla, Özgür Özel ve ekibinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sloganlarına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet iznini kaldıran kararı yürürlükten çekti. Bilgi Üniversitesi eğitime devam edecek. DEM Parti heyeti İmralı Adası'nda Abdullah Öcalan'la görüştü. Heyet bugün açıklama yapacak. Gaziantep'te mobilya fabrikasında çıkan yangın itfaiyenin 4 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. İçişleri Bakanlığı teşkilatında bazı bürokratlar görevden alındı, bazı kurumlara yeni atama yapıldı. Giresun'un Bulancak ilçesinde heyelan riski nedeniyle 11 ev tahliye edildi. Ukrayna'nın başkenti Kiev, Rusya'nın hipersonik füzeleri ve dronlarıyla vuruldu, 4 kişi öldü, 60'tan fazla kişi yaralandı. ABD Başkanı Trump, İran'la müzakerelerin yapıcı şekilde ilerlediğini söyledi, iki tarafta acele etmemeli, hata olmamalı dedi. ABD basını anlaşma 60 günlük ateşkes içeriyor, Hürmüz açılacak, ABD güçleri bölgede kalacak diye yazdı. İran basını da anlaşma taslağı ABD müttefiklerinde içeren saldırmazlık taahhüdü içeriyor bilgisini paylaştı. Ege ve İstanbul dışında yurt genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bayramın birinci günü hava sıcaklıkları 30 dereceleri görecek. Perşembe ise hem sağanak hem de serin hava bekleniyor.
8: Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik. Metro FM.
9: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
10: Pilot Garaj oto ekspertiz.
7: Süper Lig'e çıkacak son takım da belli oldu. Birinci Lig playoff finalinde Esenler Erok Spor'u 2-0 yenen Çorum PK ilk kez Süper Lig'e yükseldi. Euroleague'de finalde Real Madrid'i 92-85 yenen Olympiakos 13 yıl sonra şampiyon oldu.
9: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
10: Pilot Garaj oto ekspertiz.
2: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM.
11: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
12: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
7: TÜİK verilerine göre Nisan ayında dış ticaret açığı %29,8 azalarak 8,5 milyar dolara geriledi. Arefe günü borsada işlemler öğlene kadar devam edecek. Salı günü Borsa İstanbul'da seansların saat 13 civarında sona ermesi beklenirken ardından bayram tatili boyunca işlemler duracak.
11: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
12: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
13: İstanbul, always metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever metro.

0: Batı'nın en güzel tadı bugün de Metro FM. Metro
1: FM. Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

0: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM. De Gucci da Prada, da Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci da Prada.

0: Rabarbalar.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
3: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
4: Limitsiz net müzik.

0: Easy on the beat.
1: Really know this here for the city, nigga. Cool chains, clean jeans, and all that good stuff, nigga.
2: Bu programda
3: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
4: Türkiye'nin Oto Ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Süper Lig'e çıkacak son takım da belli oldu. Birinci Lig playoff finalinde Esenler Erok Spor'u 2-0 yenen Çorum PK ilk kez Süper Lig'e yükseldi. Euro Lig'de finalde Real Madrid'i 92-85 yenen Olympiakos 13 yıl sonra şampiyon oldu.

0: Aktiz Finans haberlerini sunar.
1: TÜİK verilerine göre Nisan ayında dış ticaret açığı %29,8 azalarak 8,5 milyar dolara geriledi. Arefe günü borsada işlemler öğlene kadar devam edecek. Salı günü Borsa İstanbul'da seansların saat 13 civarında sona ermesi beklenirken ardından bayram tatili boyunca işlemler duracak.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
4: Metro FM.
5: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: O4 TEM otoyolunun ilk kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle Sultanbeyli gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından kontrollü olarak sağlanıyor.
5: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
4: Metro FM. The station for the nation. Metro FM.

0: heyecanı yaşatır.
1: Reklamlar.
2: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
3: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geride bıraktığımız haftanın ilk 5 single'ını gelin bir kez daha hatırlayalım. 5 numarada Trap Mafia House, Mafia Style. Metro FM Top 40'ın 4 numarası Andrew Toronto, Caravan. Metro FM Top 40'ta 3 numara Tame Impala featuring Jenny, Dracula. Metro FM Top 40'ta 2 numarada Bebe Rexha featuring Faithless, New Religion.
2: En çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
3: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geri sayım heyecanı her cumartesi 12'de. Tekrarı pazar 16'da radyonuzda ve bu haftanın bir numarası bir kez daha The Second Voice, Let Me Be.

0: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.
2: Loving a thousand different flavors.

0: Reklamlar.
1: Bayramda gün boyu deneyim Kidzanya İstanbul'da. Kidzanya İstanbul'da pilotlar uçak kullanıyor, gizli ajanlar sır perdelerini aralıyor, arkeologlar kazı yapıyor ve şefler birbirinden lezzetli yemekler hazırlıyor. Çocuğunuz deneyimlerken öğrenmesi için siz de hemen Kidzanya'ya gelin. Kidzanya.com.tr'den şimdi yerinizi ayırabilirsiniz. Medya sponsoru Karnaval.
2: Enerjik, dinamik, limitsiz, hiç müzik.

0: sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik.
0: Nirvana Hotels'te yaz başlıyor. Şehrin enerjisi, doğanın sakinliği, eşsiz lezzetler, bitmeyen eğlence, tatilin en ayrıcalıklı hali Nirvana Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti. Whippin' it, whippin' it.

0: bence son zamanlarda artık bu tanılar mı çoğaldı yoksa insanlar mı kendilerine çok böyle hastalık yapıştırmaya başladı bilmiyorum ama insanlar bunu daha böyle ele ağza düşürdü yani. Bende DEP var. Niye diyorum? Bütün kriterlere uyuyorum. Bende diyor şey hiperaktivite var diyor ben. Nereden var diyorum sende? Hiperaktivite.
1: Fıkır fıkırım şu an.
2: Her şeyi oynarım.
1: Bak şu an bir yerde bir şey çalıyor ya yanımda oturamıyorum kız diye. Lan o hiperaktivite değil.
0: Ben nereden diyorum?
1: Dillisin sen kız hiperaktivite. Çiki çiki çiki çiki.
3: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasından. Metro FM hesabı

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 11.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe.
4: Hemen bakıyorum hayatım.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
6: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
7: Pilot Garaj oto ekspertiz.
8: Süper Lig'e çıkacak son takım da belli oldu. Birinci Lig playoff finalinde Esenler Erok Spor'u 2-0 yenen Çorum PK ilk kez Süper Lig'e yükseldi. Euro Lig'de finalde Real Madrid'i 92-85 yenen Olympiakos 13 yıl sonra şampiyon oldu.
6: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
7: Pilot Garaj oto ekspertiz.
9: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
1: Metro FM.

0: Buradan müzik tamamen senin istediğin gibi. Favori şarkını bizimle hemen paylaş. Radyoda çalalım. Herkes dinlesin. Metro FM TR.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar kim?

0: öğrencisiyle. Reklamlar. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Ena Pharma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Ena Pharma bilgilendirdi.
1: Burada müzik tamamen senin istediğin gibi. Favori şarkını bizimle hemen paylaş. Radyoda çalalım. Herkes dinlesin. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

reklamlar. Radyondan şarkını seç. Müziğin hemen çalsın. İstek şarkını Metro FM TR Instagram adresinden bize hemen ulaştır. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Metro FM'de Fatsa.
1: Reklama.
0: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: TÜİK verilerine göre Nisan ayında dış ticaret açığı %29,8 azalarak 8,5 milyar dolara geriledi. Arefe günü borsada işlemler öğlene kadar devam edecek. Salı günü Borsa İstanbul'da seansların saat 13 civarında sona ermesi beklenirken ardından bayram tatili boyunca işlemler duracak.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Metro FM.
6: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Ena Pharma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Ena Pharma bilgilendirdi.
7: Non-stop Metro.

0: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu.
1: Limitsiz Petrol.

0: Reklamlar.
1: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
1: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEP bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
2: TEP o kadar iyi ki TEP.
0: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne istersen o.
6: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM.
7: She a little freak. She on me. Yeah, she freaky. She a little freak. She for the street.

0: especially for the streets.
1: That just rolled them all. Reklamlar.
2: Elektronik müziğin efsane ismi Moby, 29 Haziran'da Zorlu PSM Turkcell sahnesinde. Go ile başlayan kariyeri, milyonlarca albüm satışı ve unutulmaz performanslarla devam ediyor. PSM Love Summer by %100 müzik kapsamında Moby'nin dünyasına canlı bir yolculuk sizi bekliyor. Biletler Passo'da. Medya sponsoru Karnaval.
3: Şimdi çok havalı bir şarkı çalacak.
4: Hadi müziğin sesini aç.
5: Limitsiz git müzik.

0: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM.
2: Rocket Gucci da Prada, a Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci da Prada.

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
1: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Yarınında.
4: Güney Kore pop müziğinin nabzı Radyo K-Pop'ta seninle buluşuyor. Hitler, comebackler ve daha fazlası dilediğin her an Radyo K-Pop'ta yayında. K-Pop. Radyo K-Pop Karnaval'da. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
5: Metro FM.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 13.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
7: İstanbul. Always metro. Ankara. Bodrum. Bursa. Antalya. İzmir. Always with you. Forever metro.

0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını sizin için seç.

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
1: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
4: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
5: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Sen ne istersen o.
7: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
8: Metro FM.

0: reklamlar.
1: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. Metro FM hesabınız.

0: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
2: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
3: ol. Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
4: Metro FM. Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di

0: Radyo.com'da. Reklamlar.
1: Şimdi arkadaşlarına hava atma zamanı. Instagram'dan MetroFM.tr'ye favori şarkını yaz. Hem adını hem şarkını herkes duysun. DJ Cengiz Ünsal çalsın.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
0: Eğlence, zarafet, huzur. Tatilin tüm halleri Crystal Hotels'te. Anlardan anılara dönüşen tatil keyfi Crystal Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: Reklamlar.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
2: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geride bıraktığımız haftanın ilk 5 single'ını gelin bir kez daha hatırlayalım. 5 numarada Trap Mafia House, Mafia Style. Mafia Style, no love, diamond life, too tough, fast lane, that's enough. Metro FM Top 40'ın 4 numarası Andre Toronto, Caravan. 4 FM Top 40'ta 3 numara Tame Impala featuring Jenny, Dracula. 4 FM Top 40'ta 2 numarada Bieber Ressa featuring Faithless, New Religion.
1: En çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
2: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geri sayım heyecanı her cumartesi 12'de. Tekrarı pazar 16'da radyonuzda. Ve bu haftanın bir numarası bir kez daha The Second Voice. Let Me Be.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
2: TÜİK verilerine göre Nisan ayında dış ticaret açığı %29,8 azalarak 8,5 milyar dolara geriledi. Arefe günü borsada işlemler öğlene kadar devam edecek. Salı günü Borsa İstanbul'da seansların saat 13 civarında sona ermesi beklenirken ardından bayram tatili boyunca işlemler duracak. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu. Metro FM, the station for the nation.
3: Metro FM, Turkey. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS'nin sunduğu Metro Online başlıyor.

0: En çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Merhabalar, Cengiz Radyonuza geldi. Metro Online başladı. Uzun bayram tatilinin keyfini çıkartanlara, iyi eğlenceler, çalışmak zorunda olanlara da kolay gelsin. Hafta boyunca en iyi müzikle ben Cengiz Metro FM'de olacağım ve keyfiniz yerine getirmeye devam edeceğim. Omer Deep ve Medusa ile başladık. Lala Young'la devam edelim. Kulaklarınıza Messi geliyor.
1: Limitsiz.

Metro FM. Metro FM'de Deli Mister Müzik devam ediyor. Gasolina, reggaeton tarzının dünya çapında yayılmasını, tanınmasına sebep olan adeta o tarzı milli marşıdır Daddy Yankee ile hayatımıza girmişti ve o gün bugündür de içimizi kıpır kıpır yapar. Hazır oralarda Latin dünyasında, Latin Amerika'da dolaşırken Jito'nun bu yepyeni şarkısıyla da günün keyfini çıkarmaya devam edelim. Cesar Yavara'nın harika vokali ve unutulmaz şarkı Angola Metro FM'de.

0: Başkanı Ayşen Zamanpur.
1: Heyecan falan böyle herkes onu dinliyor ama hayır, o kadar kolaydı.
2: Hayır hayır hayır. Hatta en son Wisdom Lab diye çok güzel bir çalışma yaptık.
1: Evet.
2: Wisdom Lab ilk söylediğim şey tutku bir yere kadar. Şart ama yeterli asla değil. Çok güzel söyledin. Tutku işin başlangıcı için şart. Kesinlikle yeterli değil. Çok tutkulu insanlar var. Hayal ederek ölüyorlar veya hiç projelendirmiyorlar.
0: Dinlemeye doyamayacağınız bu podcast'in tamamı karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.
3: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.
4: Metro FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

şekilde geldi. Black Lily yazılı için oylar, yorumlar bekleniyor. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresindeyim. Story bölümünden şarkıyı paylaşıma açtık. Gelin oyununuzu hemen kullanın. Enerji.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM. Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar.
2: Ne

Metro FM'de ile Mr. Müzik devam ediyor. Drake dünya çapında milyonlara tanıtan Rihanna şarkısı Work Radyonuz'daydı. Yakın geçmişte şöyle bir dolanmaya gitmişken orada biraz daha kalalım isterseniz. Ülkesi Kanada'da pek çok radyo istasyonunda bu şarkı çalarken Amerika'nın daha haberi bile yoktu. Sonrasında Justin Bieber'lı Selena Gomez'li videosuyla Amerika'da bir anda üne kavuşturdu Carly Rae Jepsen adına. O çok sevdiğimiz şarkı yıllar öncesinden bugüne müthiş güzel bir hava katmaya geliyor. Calm.

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
1: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
0: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne istersen ol.
6: Metro FM. Limitsiz git müzik git.

0: Reklamlar.
1: Bayramda gün boyu deneyim Kidzanya İstanbul'da. Kidzanya İstanbul'da pilotlar uçak kullanıyor, gizli ajanlar sır perdelerini aralıyor, arkeologlar kazı yapıyor ve şefler birbirinden lezzetli yemekler hazırlıyor. Çocuğunuz deneyimlerken öğrenmesi için siz de hemen Kidzanya'ya gelin. Kidzanya.com.tr'den şimdi yerinizi ayırabilirsiniz. Medya sponsoru Karnaval.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Metro Online devam ediyor.

0: yarınında.
1: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
0: Limitsiz. Say low.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 15.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
0: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
6: Just feel the music. On your favorite radio station. Metro FM.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Müzik'ten devam ediyor. Brezilyalı DJ Zerp'le tanıştığımız o harika şarkıda Nijeryalı Sofyan Muza ona vokal yapmıştı. Sonrasında ikisinin adını ezberledik ve pek çok güzel şarkılarla hayatımıza girdiler. Ama ne olursa olsun bir Muvaki'nin yeri her zaman başkadır. Geride bırakıyoruz ve yolumuza son günlerin en çok merak edilen şarkılarından biriyle devam ediyoruz. Metro FM dinleyicisi olmanın ayrıcalığıyla keşfettiğiniz M-Force bir kez daha burada. Fallen Angel.
1: Limitsiz.

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro
1: FM. Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

Metro FM. Metro FM'de Eli Misteri Müzik devam ediyor. Hip Hop dünyasının önemli şarkılarından bir tanesi. 2018 yılına götürdü bizi ASAP Rocky. Yanında İngiliz rapçi Skepta da vardı. Müthiş bir şarkıyı armağan etti Hip Hop Rap dünyasına. Praise the Lord'la geçmişteki gezintimize bir de Linkin Park ekleyelim ve bu müthiş remixiyle günümüzü keyiflendirmeye devam edelim. Metro Online'da

Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM.

0: David Luiz when he shoots from distance. Bow.
1: Cesile.
2: Reklamlar.
3: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.
2: Limitsiz hit müzik. Metro FM.
4: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
2: Metro FM'de günün hiti.

0: oylarınız, yorumlarınız bekleniyor Instagram aracılığıyla. DJ Cengiz'in sıra adresindeyim. Gelin hem beni takip edin, yepyeni şarkıları birlikte keşfedelim. Hem de bu güzel eğlenceli şarkı için oylamaya hemen katılın. Story bölümünden şarkı paylaşımda.
1: Enerjik, dinamik, limitsiz, hit müzik. Metro FM. Metro.

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen o.
3: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
4: Metro FM.

0: sen bütün bir Aikido boyunca vay arkadaşım insanlar başkası için spor yapıyor, sürekli bunu göstermeye çalışıyor. Sonra aradan böyle çok ya bir iki hafta geçti geçmedi spora başladığı anda boy boy fotoğraflar, videolar.
1: Ben sözünün arkasındayım. O sözleri söyledikten hemen sonra bana başka bilinç geldi bebeğim.
0: Sen şimdi eşine evlenme teklif ettin. Ertesi gün şey mi diyorsun? Bana yeni bir güncelleme geldi ve ben vazgeçtim.
1: Sana bakınca aklıma ne geldi biliyor musun? Ankara'nın nesini seversin, İstanbul'a dönmesini var ya o şey. Daha fazla ilişkimiz ilerlemesin.
0: Aynen hiç ilişkimizi ilerlemeyiş. Çok hoşuma gidiyor Eda'cığım.
2: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.
3: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS'nin sunduğu Metro Online devam ediyor.

Gardner ve I'm Learning. Geride kaldı eski şarkılarımızdan biri. Saatin şanslı ismi Gizem Ataş'ın favorisi olarak geliyor. Sidekick efsane şarkı. Hala vazgeçemedik. Bu kez de yeni bir versiyon Afro House Mix'i Glocky ve Neil Amory'den. Deep Fear radyonuzda.

0: Reklamlar.
1: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
2: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
2: TÜİK verilerine göre Nisan ayında dış ticaret açığı %29,8 azalarak 8,5 milyar dolara geriledi. Arefe günü borsada işlemler öğlene kadar devam edecek. Salı günü Borsa İstanbul'da seansların saat 13 civarında sona ermesi beklenirken ardından bayram tatili boyunca işlemler duracak. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu. Forever Metro. Metro.
3: Non-stop. Non-stop Metro. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Metro FM burası, ben Cengiz. Herkese bir kez daha merhaba. Bizim dinleyicimiz olmanın ayrıcalığı böyle güzel şarkıları hayatımıza sokar, içinizi kıpır kıpır yapar. Sayan ve Moro ile yeni saat açıldı, 16'ya adım attık. Pazartesi ama sendromun az olduğu bir pazartesi yaşıyoruz. Olsun, biz partilemeye devam edelim ve güzel saatlerin keyfini en iyi müzikle sürdürelim. Jim Class Heroes ve Adam Levine ile Stereo Hearts geliyor.
1: Limitsiz.

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
1: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
0: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans katı.

Şarkılarını sizler için çalıyorum. Bebe Rexha Faithless'la 2026 yazının hiti New Religion dinledik. Arkasından Emrah Sevinç'in favori şarkısını dinliyoruz. Haftanın ilk şanslı ismi sen oldun Emrah. Şansın hep böyle devam etsin. İstek

0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik.
0: Nirvana Hotels'te yaz başlıyor. Şehrin enerjisi, doğanın sakinliği, eşsiz lezzetler, bitmeyen eğlence, tatilin en ayrıcalıklı hali Nirvana Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM.
1: Maluma baby. Bebecita, ¿qué pasó? Que son

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
3: Metro FM.

0: TRT.
1: Bu banka benim.
2: Dünyanın en çok dinlenen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Metro FM. Ben Arkın, limitsiz hit müzikle hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the world. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde.
3: Around the world with Arkın.
2: Around the world.
4: Metro FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Metro FM.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Nah.

Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS'nin süperfiz reklamlar.

0: Yeah. Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 17.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
0: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
8: TÜİK verilerine göre Nisan ayında dış ticaret açığı %29,8 azalarak 8,5 milyar dolara geriledi. Arefe günü borsada işlemler öğlene kadar devam edecek. Salı günü Borsa İstanbul'da seansların saat 13 civarında sona ermesi beklenirken ardından bayram tatili boyunca işlemler duracak.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
9: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro, Metro, FM, non-stop Metro.
10: Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
11: Metro FM.
10: Ben Arkın, limitsiz hit müzikle hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz.
11: Around the world.
10: Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde.
11: Let's go!
10: Hadi başla.

Fleetwood Mac ve Fred Again imzalı 2021 tarihli Eşittir işaretli albümünden Ed Sheeran parçası Shivers radyonuzdaydı. Pazartesi akşamı saat 17. Hafta tatilin ortasında yeniden doğdu. Kahve hala dumanlı. Haftanın ilk dünya turunda Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosu Metro FM'de dünyanın en çok dinlenilen single'ları Around the World'da. Ben Arkın'la radyonuzda. Saat 19'a dek sizin için ellerimle seçtiğim şarkılarla dünyayı dolaşıyoruz. Ücretsiz Karnaval App indirim Türkiye'nin en büyük ses platformunda limitsiz hit müziği dijital ses kalitesiyle dinleyin. Kevin Parker'ın 2025 tarihli Deadbeat albümünden çıkardığı 3. single'a 6 Şubat 2026'da Blackpink üyesi Jennie'nin vokalleriyle yapılan remix versiyonuyla K-pop'la Psych Rock'ın beklenmedik buluşması. Tame Impala ve Jennie ile Track.

0: then you hella won't.
1: Goodwill.
2: Seattle'ın yerlisi Macklemore ve prodüktör Ryan Lewis'in Once vokalli parçası 2012'de bağımsız olarak piyasaya çıkan Lisa Loeb'in 1994 tarihli Stay'inden bu yana Amerika bir numarasına ulaşan ikinci plak şirketi olmayan şarkı. Bunu plak şirketlerinin hegemonyası karşısında bir başarı olarak mı yoksa popülaritenin başarısı olarak mı görmeli bilmiyorum ama 2014 Grammy'lerinde en iyi rap performansı ve en iyi rap şarkısı ödüllerinin sahibi. The Heist albümünden Thrift Shop radyonuzdaydı. Around the World Destiny's Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosu Metro FM'de. İkinci el mantoyla parti yapan adamın arkasından kulübün ortasındaki dolar yığınıyla eğlenen biri gelsin. 2003 yılının dünyada en çok satılan Amerikalı albümü Get Rich or Die Tryin'den. Dr. Dre ve Mike Elinzolo prodüksiyonuyla 9 hafta Amerika'nın bir numarasına kalan Eminem'in keşfedip Dr. Dre'ye götürdüğü parça. Limitsiz hit müzik Metro FM'de 50 Cent.

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
1: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
0: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen ol.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
6: Metro FM.

0: Dondurucu.
1: Reklamlar.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
4: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
5: Metro FM.
6: Dünyanın en çok dinlenen single'ları
7: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
8: Around the world.
6: Devam ediyoruz.
9: Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
10: Let's
9: before
10: go.
9: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

süren bir davayla Kesha'nın ancak özgürlüğüne kavuştuğu, hatta tecavüz iddiaları karşısında karşı açılan iftira davasının mahkeme dışında bir anlaşmayla çözüldüğü Dr. Luke ve Benny Blanco prodüksiyonuyla Kesha'nın 2009 tarihli Animal albümünün ilk single'ı, 9 hafta Amerika 1 numarası kalan ve 14 milyonu aşan satışıyla 2010'un dünya çapında en çok satan single ünvanının sahibi, koskoca bir sosyal medya platformunun adını veren TikTok radyomuzdaydı. Dünyanın en çok dinlenilen single'ları Around the World'de, Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosu Metro FM'desiniz. Saat sesi gibi kafanızdan çıkmayan bir melodi geliyor. S Club 7 ve Sofialis Baxter'a teklif edilip reddedilen, ancak 3. adresle 40 ülkede 1 numaraya çıkan parça. Limitsiz Hit Müzik, Metro FM'de Kylie Minogue ve Can't Get You Out of My Head.

akşamın yapay zeka coverında 1994 tarihli Warren G'nin Nate Dogg vokalleri eşliğinde Michael McDonald'dan aldığı I Keep Forgetting Sample ile Amerika'da All For One'ın I Swear tarafından zirveye çıkması engellenerek 2 numarada kalan G-Funk klasiği Regulate algoritmanın elinde tarz değiştirdi. Around the World'desiniz. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosu Metro FM'de. Kontrol elinde tutmak isteyen biriyle kendini teslim etmeye çağıran biri arasındaki çelişki. 2006 Trinity albümünden. Step Up film müziğinde de yer alan Keisha Cole vokaliyle Amerika'nın 3 numarasına çıkan Sean Paul parçası. Limitsiz hit müzik. Metro FM'de.

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

Bugün 25 Mayıs. Afrika Birliği'nin kuruluş yıldönümü, yani Afrika Günü. Tam gününe denk gelen bir saygı marşıysa Fransız Jean Galis'in Mama Afrika lakaplı Miriam Makeba'ya 2015'te yayınladığı Zanak albümünde yazdığı 2023 tarihinde TikTok'ta viral olup 8 yıl sonra yeniden hayat bulan parça. Makeba radyonuzdaydı. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosu Metro FM'de dünyanın en çok dinlenilen single'ları. Around the World'de Ben Arkın'la Ian Kirkpatrick prodüksiyonuyla Amerika'da Roddy Ricch'in The Box'ına zirveyi kaptırıp 2 numarada kalan 2021 Grammy'lerinde yılın kaydı dahil 3 ana adaylığı bulunan Dua Lipa parçası. Don't Start Now, Metro FM'de limitsiz hit müzik.

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
1: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
0: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen ol.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
5: Metro FM.

0: Mayıs'ta ETS tatili mi? En sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
2: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 18.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
7: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
8: Pilot Garaj oto ekspertiz.
9: Süper Lig'e çıkacak son takım da belli oldu. Birinci Lig playoff finalinde Esenler Erok Spor'u 2-0 yenen Çorum PK ilk kez Süper Lig'e yükseldi. Euro Lig'de finalde Real Madrid'i 92-85 yenen Olympiakos 13 yıl sonra şampiyon oldu.
7: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
8: Pilot Garaj oto ekspertiz.
2: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
6: Metro FM.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
9: TÜİK verilerine göre Nisan ayında dış ticaret açığı %29,8 azalarak 8,5 milyar dolara geriledi. Arefe günü borsada işlemler öğlene kadar devam edecek. Salı günü Borsa İstanbul'da seansların saat 13 civarında sona ermesi beklenirken ardından bayram tatili boyunca işlemler duracak.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
12: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
13: RS Oto Ekspertiz, risk haritasını sunar.
9: O4 TEM otoyolunun ilk kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle Sultanbeyli gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından kontrollü olarak sağlanıyor.
12: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
13: RS Oto Ekspertiz, risk haritasını sundu.
6: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
14: Dünyanın en çok dinlenen single'ları
15: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
6: Around the world.
14: Devam ediyoruz.

olduğu Aftermath plak şirketinden piyasaya çıkan DJ Quick Beat'inde Rakim'i vokale davet ettiği sırada Lata Mangeshkar'ın 1981 tarihli Hint filmi Jyoti'den izinsiz sample aldığı için, hatta aslında sample bile sayılmaz, şarkının tamamını izinsiz kullandığı için açılan Saregama'nın 500 milyon dolarlık davasını mahkeme dışı uzlaşmayla kapatan 2002 model Truth Hurt City Addictive Radyomuzdaydı. Bir şeye bağımlı olmak için önce işaretleri okumak lazım. 1994'te İsveçli dörtlü Ace of Base Happy Nation albümünün Amerika edisyonunda yer alan 6 hafta Amerika'nın bir numarasına kalarak yılın en çok satan single'ı tahtına oturan parça. Metro FM'de Ace of Base ve Limitsiz Hit Müzik The Sign'la radyonuzda.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Ümitsiz git müzik.
2: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

Justin Timberlake ve Timbaland'i 2008 tarihli Hard Candy albümünün ilk single'ında bir araya getiren Madonna. Timbaland, Danja prodüksiyonuyla kadın sanatçı kategorisindeki rekorunu artırarak 13. İngiltere 1 numarasını kazandıran 4 Minutes'le radyonuzdaydı. Dünyanın en çok dinlenilen single'ları Around the World'de. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosu Metro FM'desiniz. 4 dakikanın hızıyla harekete geçemiyorsanız belki de bir komut daha gerek. Komut düzeltelim. Amerikalı DJ A-Craze, Cherish parçası 2006 model Do It To It sample'ıyla TikTok'ta viralleşen İngiltere 9 numarasına çıkan parça. Metro FM'de limitsiz hit müzik. Do It To It.

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
1: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
0: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
3: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin.
4: She a little freak, she for the street.

0: two for the streets.
1: Dene gör.
2: Reklamlar.
3: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Ena Pharma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Ena Pharma bilgilendirdi.
4: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
5: Limitsiz hit müzik.
6: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
7: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
8: Around the world.
6: Devam ediyor.

Mark Ronson prodüksiyonu. Bruno Mars vokalleri 2014 tarihli Uptown Special albümünden 14 hafta Amerika ve 7 hafta İngiltere bir numarasını yeni koruyan 2016 Grammy'lerinde yılın kaydı ödülünün sahibi Uptown Funk radyonuzdaydı. Trinidad James'in All Gold Everything'i bu funk şöleninin altyapısında tanınıp prodüktörlere %15 telif payı kazandırdı. İyi bir sample, yıllar süren bir kazanç aratır. İyi yatırımdır yani. Bize yakışan bir Türk DJ ile devam edelim. 2017'de Sena Şener vokalleriyle Avrupa kulüplerini saran Doğu Batı arası melodik Deep House. Metro FM'de Mahmut Orhan prodüksiyonuyla Limitsiz Hit Müzik Six Days radyonuzda. Bundan sonraki 6 günü de tatil olarak geçireceğimizi düşünürsek gerçekten eğlenmenin tam zamanı.

0: kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Ne ister ister
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Metro FM.

Major Lazer'ın DJ Snake ve Danimarkalı Mo'yla 2015 tarihli Peace Is The Mission albümünden çıkardığı, Kasım 2015'te Ed Sheeran'ın Thinking Out Loud rekorunu 526 milyon streamle kırarak Spotify'ın o güne dek en çok dinlenilen şarkısı olan Amerika 4 İngiltere 2 numarası Diplo imzalı Lean On radyonuzdaydı. Birine sırtını yaslamak yerine kavga etmeyi seçenler. İşte bu şarkı sizin için. Bir daha asla kırılamayacak bir rekorla dünyanın en çok satan albümü 1983 tarihli Thriller'dan. Eddie Van Halen'ın ücretsiz çaldığı gitar solosu Quincy Jones prodüksiyonuyla 3 hafta Amerika 1 numarasına kalan 1984 Grammy'lerinde yılın kaydı ödülünün sahibi parça. Metro FM'de Limitless Hit Müzik, Pop'un Kralı Michael Jackson'la radyonuzda. 1'e.

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
1: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi.

0: Dene gör.
1: Reklamlar.
2: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
4: Limitsiz Metro FM.
5: Dünyanın en çok dinlenen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
6: Around the world.

Fame Master albümünün ilk single'ı. Red One prodüksiyonuyla Amerika'da 2, İngiltere'de 1 numaraya çıkan 2010 MTV Yılın Klibi ve 2011 Grammy En İyi Kadın Pop Vokal Performansı ödüllerinin sahibi Lady Gaga parçası Bad Romance radyonuzdaydı. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosu Metro FM'de haftanın ilk eve dönüşü yolculuğunda size eşlik eden dünyanın en çok dinlenilen single'larıydı ama eve dönüyor olmayabilirsiniz. Tatildeyseniz iyi eğlenceler. Eğer evdeyseniz ve zaten çıkmadıysanız yine iyi eğlenceler. Ve bugün herkesten farklı olarak çalışıyorsanız ve eve dönüyorsanız gerçekten tebrikler. Yarın saat 17'de Around the World dijital ses kalitesiyle Karnaval App'te ve dinlediğiniz yerin frekansında radyonun nostaljisiyle yeni bir dünya turunda yayında olacak. Kötü bir aşkın sonunda geriye kalan tek seçenek hayal kurmak olabilir. 1994'te İtalyan Vislari kardeşlerin prodüksiyonuyla Amerikalı Janis Robinson'ın vokaliyle Ağustos'ta çıkıp 95 Mayıs'ında İngiltere 1 numarasına yükselen Eurodance klasiği Living Joy, Dreamer. Daha fazlası için yarın aynı saatte aynı yerde buluşalım. Ne dersiniz?

0: Yarınında.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.
3: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
6: TÜİK verilerine göre Nisan ayında dış ticaret açığı %29,8 azalarak 8,5 milyar dolara geriledi. Arefe günü borsada işlemler öğlene kadar devam edecek. Salı günü Borsa İstanbul'da seansların saat 13 civarında sona ermesi beklenirken ardından bayram tatili boyunca işlemler duracak.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
2: Just feel the music on your favorite radio station, Metro FM.

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
1: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
4: Metro FM.

0: Reklama.
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay deminize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.
2: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.

0: bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
1: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEP bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
2: TEP o kadar iyi ki TEP.
3: Enerjik, dinamik, limitsiz, hit müzik. Metro.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Limitsiz hit müzik.
0: Eğlence, zarafet, huzur. Tatilin tüm halleri Kristal Otel'de. Anlardan anılara dönüşen tatil keyfi Kristal Otel. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
1: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Süper Lig'e çıkacak son takım da belli oldu. Birinci Lig playoff finalinde Esenler Erok Spor'u 2-0 yenen Çorum PK ilk kez Süper Lig'e yükseldi. Euro Lig'de finalde Real Madrid'i 92-85 yenen Olympiakos 13 yıl sonra şampiyon oldu.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
6: Limitsiz hit müzik.
7: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
8: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: O4 TEM otoyolunun ilk kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle Sultanbeyli gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından kontrollü olarak sağlanıyor.
7: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
8: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
9: Always Metro. Forever Metro. Non-stop. Non-stop Metro. We

0: Metro FM.
1: Nirvana Hotels'te yaz başlıyor. Şehrin enerjisi, doğanın sakinliği, eşsiz lezzetler, bitmeyen eğlence, tatilin en ayrıcalıklı hali Nirvana Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
1: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.

0: Sadece müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

K-pop sahnesinin yıldızları burada parlıyor. Radyo K-pop. Radyo K-pop 7/24 Güney Kore popüler müziğinin hitlerini seninle buluşturuyor.

0: Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar. Metro FM. Limitsiz eğlence. Limitsiz hit müzik.
2: What's going on?

yabancı. Metro FM.

0: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Metro FM. Enerjik, dinamik, limitsiz hit müziği.

0: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.

Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
1: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Bugüne sürprizi yap.
4: Limitsiz Hit Metro.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Metro FM. Limitsiz. Hit müzik.

0: yapıyoruz.
1: Around the world.
0: Karnaval FM dijital ses kalitesiyle
2: dünyanın her yerinde.
3: Hit müzikte limit tanımayan tek radyo.
4: Metro FM.

0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Burası ne?

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter. Metro FM TV.